Hörmətli radioçular, Türk dünyasının namayəndələri namlıq programımızın bugünkü sənədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Duğaç İpəknin iğirlik götürüş mahiri Naim Süleyman oğlu temir analizini dıqtınlasınımız. Qınınlıqda dıqtınlar programımızda basılın. Bir 1967 yılı yanvar ayında Bulgariyanın Rodop dağlarına kışının ötkörü ve rehimsiz soğukı sükut içiyle çökkeydi. Kırcaali'nin Mastalli Yesi Kıraşlık Ahatli kentide 23. yanvar günü yeni tıkılgan bir bavak Tunca nefsini öpkisige doldur atkandı. Goya dünyanın barlık eğirliği mürüsüge çüşkendek nala kılıp atattı. Kulakıga sının ismin Naim Bolson de pişçilin atkandı. Bu isimnin faqat musabaqa maydonlarida rekordlarni buzib tashlab qolmasdan, balki bir xalqning mavjudlik ko'rishining eng kuchli siyosiy simvoliga aylanganligini hech kim tasavvur qila olmaydi. Daha 9 yoshida egirlik ko'tarishga qadam qo'ygan bu kichik bola tantarbiya

Қазақстанның чаң тузалық қар дауылырдың Олимпик мұсабықсының әң еқір сәністіге түшіздіған сәпірі пәкәт түмір партияларына әмәс, бәлке бір милләтнең ғұрыры вә ізет өрмітіні өз үстіге әлішке тәйелін ұзатты. Найым Сулайман оғлы үшін әғірлік көтеріш, ешқашан пәкәт бір техниклік іктен тәрбия төрі, яке медал оғылаш болмады. 1980 жылының отырылырда Бұлғариядегі коммунистік хакимият Түрк ассаллык минутлай карта эгер ассимиляция сиясатына башлап, тарихнын кара сайыпларын орын алган бир зулумлу жол койду. 1984 жылдан 1985 жылгача болгон түрк исимлери мажбури өзгөртүлгөн бул мезгилде дүйнөвий натыйжалар жеткен Найым хакимиятынын ассимиляция сиясатынын көргөзмөсү кылынмакчы болду. Онун исми мажбур халда Наум Шаламановго өзгөртүлдү. Naim 1985 yılı fevralda Bulgariya'da ismi özgürtülgen en ahırgı Türk oldu. O, özü düşkelgen eğir yalgızlıkını ve psikolojik canını munu sözleri bilen tarihe kaldırığa ayrı. O yerdeki barlık Türklerinin ismini özgürtüştü. 1985 yılı çıkarılgan bir kararga asasen, fevral ayda en ahırda ismi özgürtülgen kişimem idim. 1986 yılı Avustralya'da ötküzülgen Dünya Longsi Musabıqsı jarayanında Türkiye'den panahlıq tilişi pekat tenterbiya dünyasınla emez, belki soğuk münasuatla orışı diplomatiyasını mu zil-zilige saldı. Bırak Naim'nin Türkiye namıdın 1988 yılı Seul Olimpik Musabıqsı'ya katnışı yenip ütüş mümkün emezse köründüğen büyükratlıq tısalgılağı duş geldi. Халықаралық қайдылайға асасын, дөлет тәвәлікіні өзгерткен сәдінер кәтчілі, әгер бұрынқы дөлеті рұқсат бермесе, 3 жыл күтіші керек еді. Бұлғария болса, бұл рұқсатты бірішіні қат ерет қылы отатты. Бұл түгін Атина вә Истамбулда Халықара Эғірлі Көтіріш Федерациясы мәсулары вә шу мәзгілдегі федерация рейсі Джуан Антонио Самаранч білен әліп берілған мәхбен сөбетлен әтіжісіде ешілді. Şu çağdaki baş ministr Turgut Özal bir devlet erbabı xas qatiylik bilen hareket qilib, Bulgariyaga 1 milyon 250 ming dollarlık bir yetkili şaqqi tulunishiga kaparatlı qildi. Bu pul devletning maxfiy xazinasi bo'lgan yoshurun xirojatdan ajratildi. Özal bu tarixiy mablag' salishni tanqidlarga qarta tillarda daston bo'lib qolgan munu mashhur javobni bergaydi. Kelip beşimizni kessenlamo memru pulunu zulldum. Naim biz üçün bunun netçe hessizidin artıq teşvikat kılıp berdi. Türkiye'nin tonuşka bazıga birden siyetmeydiğen töpü koştum. Dünya tenterbiye sahasıge eğirli kütürüş palvini digen meşhur nam bilen kirgen bu lakam 1983 yılı Amerika Koşmuş Tatlı'da ötküzülgen bir musabıkıda Amerikalıkla terpidinin kuyulgaydı. Naim öz eğirliğinin üçcesizidin köprakini götürüp, fiziki qonuniyatlarni va inson cheklovlarini qaytadan belgildi. 1988 yillik Seul Olimpik musobaqasi Naim uchun faqat bir tenderkat musobaqasi emas, balki Turkiya uchun 20 yillik oltin metal sig'inishidan qutulishning boshlanishi edi. 1988 yillik Seul musobaqasi Naim uchun texnik natija bilan mangulik bo'ldi. Dastki turishda 15 kilogram, törtüp kötürüşte 190 kilogram kötürüp, yetiştes bulgan bir rekordunu yarattım. Umumi cihetin 6 dünya ve 9 olimpik rekordunu bozup taşlap bir möcüzü gaylandı. Bu otukları bilen bir Türk denergesi sıptıda Time yorunluğunun mukavuzatının orunu aldı ve dünyavi bir şahsı gaylandı. Her bir efsanevi musabının bir zeper pesta buldu. Bırak Naim'nin ten terbiye bilen hoşçışımı onun karakterdeki polatlık iradını eksiz ettirattı. 2000 yıllık Sydney Olimpik musabıkısı da cismani cihetin en yakşı halsızı bulması mı? Musabıkı meydanıga çıkış kararını çıkarğalıqı, kaşke demesin yaşayış felsefesinin bir neticesiydi. Musabıkıdınkin onun etkan mono sözleri, Naim'nin hatarga tevekkül kılıçtın korkmaydıgan Ali Canap Rohini hülasılap berattı. Мен 40-45 яшлыга киргенде асылда кылал айттым. Кашке сынап баксам болот экен дейдиган халатта калмастык үчүн көлдө гарык болгондон көрө океанда гарык болушка ыраазы болдум.
Naim Sulaymanoğlu kötürgen her bir kilogram ağırlıkını, əsildə Bulgariyada zulüm körüvatqan qarındaşlarının avazını dünyaya anlatış üçün bir vaxt taqıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nı çıkayan her bir səhrində bu tragediyanı anlattım. 1989 yıldaki çoğun küçüşünün filiki Naim yaratqan xalqaralıq besim bulan taştırıldı.

Onun 9 yaşında başlanıp o da 24 yıl devamlaşkan mutlak galibesi. Bugün ağırlık götürüş sahasına kadem koygan her bir yaş için yetişkerek bulgan en yukarı gayıdır. O fakat cismani çektanla bozup taşlap kalmayı, iradesi, cüreti ve kat'i pozisyası bilen bir milletin ortak takdirini özgürtgen diplomatik bir güçge aylandı. Musabaka meydanında dünyanın mürşidi götürgen bu gigant adamın mirası, bugün yanına erken nefes ele otkan kişilerin hayatı da ve Türkiye'nin tatterbiyesinin şallık tarihinde yaşayışını üzüksüz devamlaştırmakta. Onlar da bir insan yüzünün cismani çekilebilirini sınaş bilen bir vaxtta bir milletin izzet hürmeti ve takdirine bunca çonkur tesir gösterildi. Naim Süleymanoğlu bu sualının tarih yaratkan en enik ve en görkem cevabıdır. Hürmetli radyoçlar, yukarıda Türk dünyasının namayandılığı namlı programımızdan bugünkü sahnede halkara münasebetler mutfakçısı Doktor Cemil Doğaç İpek'nin yığırlık götürüş mahiri Naim Süleyman oğlu temelik analizini dıktığına sunduk. Hem mağlağa hem de amallık dilemiz. Hayır, hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo yuvanlıqçılı. Tövende İlker Taşkın tərəfindən tayarlanğan Türkiye'nin rayonlarına xas tizim qılınğan məhsulatları namlıq səhifəmizin bu abdilik sanıda Milas Zeytun Yağı Sopununu tonuşturumuz. Milas Zeytun Yağı Sopununun Türkiye'nin rayonlarına xas məhsulatları tizimdeki kirgüzülgən vaxtı 2022 ili 8. ayının 13. günü. Türkiye'nin Ege Denizi Kırgıkı'daki Sayahat Rayonu Sübtüde tonulgan Moğla Şehri'ye karşılık Milas Nahiyesi Zeytun ve Zeytun Yeğe işlep çıkarış bilen aldınkı orundu durudu. Milas Sodu Sanayici ile Birleşmesi'nin iltiması bilen 2022 ili Milas Zeytun Yeğe Sopunu Türkiye'nin rayonlarına has mesulatları tizimlikiye kirgüzülgen idi. Milas Zeytun Yeğe Sopunu rayondaki zeytun derechlerini yığılgan ve terkibi de yemeklikke işletilmeydigan derecede yokur miqdarda kislata bar bolgan zeytun danalarından şundaqla zeytun yığının astıqı çöküp aldığan doğudun zeytun yaki qarğay yığıcı otunu da yokur temperaturluq kaustik dep atıldığan natri hidroksidlik ot bilen qaynatış arqılıq işlep çıkarıldığan sopun törü hisaplanadı. Nahiyede uzun yıllardan beri Ananimi usulla bilen işlep çıkarılvatkan Milas Zeytun Yağı Sopunu tere ve çaşını yomuştuş alahidleke bilen tonulup gelmekte. Yerli halkla bu sopununu kol bilen keri uyuştu bekerek yakşı görüdü. Görünüşü sönak rengi okşaydıgan bu sopunun poruqi azraq zeytun yağı poraydı. Milas Zeytun Yağı

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada da Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: You are tuned to the Voice of Turkey and listening to a song by Yaşar.
1: Bir gün artı bir gün daha, bir gün artı her gün

bir gün aktı her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

zaman. Gözlerimi diktim yollarına, dönüyor musun? Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama

acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başımda, batıyorum acıtmıyor senin sevdan.

dönüyor aman. Dünya başım duman, batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Tuarci Chi Sheng Guangbo Dientai.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye Radyo da.
13: Khosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
14: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirda Türkiye ovası.
19: Dipleyer Türkiye'nin teti radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: Kochira wa Turkiye no Koe Radio desu.
2: Zboruwa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radio.
4: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Blast Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatınına Türkiye Avazı Radyosu.
13: Evo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gidere di Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
21: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Blast Türkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

شون 2026 yılın 10. iyuni anı. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara vaqt boyunca saat 8. Salam, qadırlı dinleyiciler. TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen diline kuğuyu verilişinin novatta kısağında başlayarız. Kuğuyu verilişimiz 16 metr 17730 kilogers yığılıklardan qıysqı tolqunun günü firden dikkatinizi hödürleyeriz. Günü firden verilen kuğuyu verilişimiz Aşgabat vaqtı bilen saat 7'den 7.33'enni, Çanak anten arqalı Türk saat 3'a'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinle bilersiniz. Qadırlı dinleyiciler, qoy verilişimizin bugünkü sahnını da şarı yurt xabarlarını, şeyli hem sesli qollanmanı ve köçe tağamları atlı heptelik tapqırlayın gepleşigimizi dinleyip bilersiniz. Qoy verilişin bugünkü sahnını tayarlan ve alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, teknik işgərimiz Ali Şahin.

0: Maglumatyny görä Israil basly walynan gün watar şeýerde 69 sany beqanun ilatly zorlugyny gözegçilik nokatlarynyň guruluşyk meýilnamalaryny tassyklamak üçin 152 million şekel serişde goý berdi. İlatly ýerlere garşy durýan topar şeýli hem hökümetiň täze ilatly ýer taslamalary üçin 1 milliard şekelden gowrak serişde goý bermek üçin taýýarlyk görýändigini ma'lum etdi. Bu terişteler batılı valının yerlerde meyilleştiriş ve giyingeldiş tağallarlarını güçlendirir. Bir kanun ilatlı yerlerde takminen 750 min İsrailli yaşayar. İtalya'nın Premier Ministri Meloni İsrail'daki bir kanun yaşayış caylarına karşı sanksiyalar koldayar. İtalya'nın Premier Ministri Meloni bir kanun İsrail'e gelmişekleri ve Milli Hovupsuzluk Ministri Itamar Ben-Gvir'e sanksiyo koyulmağını kollap, Evropa Birleşik'in İsrail bilen katnaşıkları selcermeye çağırdı. Meloni mecliste eden çıkışını Evropa Genişinin İsrail bilen katnaşıkların gelecek uğurlarını selcermelidigini ve yigrenç döredeyen hem de ekstremizme sebep bolyan zorluğun tarapında duryan gelmişeklere karşı görülyen çareler kollayanlığına aytdı. Türk Hava Yolları azık üpçünçülüğü boyunca halkarı bayrağına 5-nji gezek layık görüldi. Türk Hava Yolları APEX'in azık üpçünçülüğünü en yukarı derece bayrağına 5-nji gezek layık görüldi. Bu bayrak dünya boyunca 600'den gowrak hava yollarını 1 milyondan gowrak uçuşta yolugçuların anonim görünüşteki seslenmelerine esaslanýar. Baş direktor Ahmet Olmuştur bayrağın hava yolunun toparlarının ihlasını ve tecrübesini şöhlülendirýändigini aýtdy. APEX bolsa Türk Hava Yolları kampanyasına 130 yurdu öz üçin alýan ulgamyny yolugçulara Türk medeniýetini ve mehmansöýerligini görkezmek üçin kanagatlanma bildirdi. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ýetirilýän berilişini daşary yurt habarlaryny dinlediňiz.
1: Türkiýanyň buýsanç taslamasy kan täze keşfini görkezdi. Has ykjam, has çalasyn, has kämil. İki sany täze prototip taýýar. Duşmanyň radar ekranlaryna aryaly kiçijik görünýän bu ägir platforma 2029-njy ýylda ulanmaga berler. Şu gün size kanın täze prototipleri ve ähli jikmejikleri hakda gurrun berer. Salam. Şu gün Türk gorunmak senagatının en esası saslamalarının biri olan kanın sonku täzelikleri varada gurrun berer. İlkinci uçuşu bilen bütün dünyanın ünsünü özüne çeken bu 5-nji nesil harbi uçurun täze prototipleri peýda boldy we dizaynyň naky möhüm üýtgeşmeler ünsi çekýär. Sertaç Aksanyň TRT habar üçin taýýarlanan giňişligiň seljermesini siziň dikkatiňize ýetirýär. Gelin göýek watanyň täze ýyllarynyň taryhçasyna ser salalyň. Türk gorunmak senagatının göök vatannağı en esası taslamalarının biri olan kan täze yıla yukarı depkin bilen başladı. Geçen yıl göök asmana götürülen ilkinci prototipten daşgary yine de iki platforma tayarlandı. Sol platformalardan biri P1 adlandırılan prototiptir. Taslamanın esası uçuş tıynaklarının hut sol platformada geçirilmeyi beyleştiriliyar. İlkinci gedek görkezilen beýleki platforma bolsa aviasiýa pudugyna Iron Board, ýagny demir guş ady bilen tanalýar. bu platforma uçorun ilkinci nowatda uçuş dolanırış ulgomunun hem de ähli mühim ulgomlarının ve aşağıkı bölöklörünün sıynağdan geçirilen yürüyte sıynağı kurşu.

удар. Хас düşnükli aýdylanyna tus aşdaky iki kan prototipi ýylyň dowamyna dürli uçuş synaglaryny dowam etdirer. Demir quş platformasynda bolsa ýerde geçirilýän ähli möhüm ulgam synaglary amala aşyrlar. Kan platformalaryna nähilli ýitgeşmeler bar. Bu soraga jogap bermezden ozal elimizdäki vizual maglumatlaryň çäklidigini beýan edesimiz gelýär. Sebäbi seljermeler videolarda görünýän gysga pursatlar esasynda berildi. Giňişleýin fotosuratlar ýa-da platformanyň ähli aýratynlyklaryny görkezýän video ýalgylar bolmasa, edilen ýitgeşmeleri doly we taýyk kesgitlemek örän kyn. Uçurlan ilkinci kanın ıydıqı bölüğününe yerleşiyen iki tane täze platforma seredilenine üns çekiyen ilkinci ayrıtınlık uçurun haf ıqçam ve bitevi görünüşü eyev olmaqdır. Ölçevleri belli bir derecede kiçeldilip, umumi kuruluşunun haf ıqçamlaşanlığı görünüyar. Elbette, en köp üns çekiyen yerlerin biri burun bölüğüdür. Täze prototiplerde burun bölüginiň has doly we quwwatly görnüşi edigi üns çekýär. Onuň aselsan tarapyndan işlenip düzülen Murat AESA radarına uygunlaştırılmak maksadı bilen edilen täzeden işläp taýýarlamalaryň netijesi çak edilýär. Burun gümmedinde hem käbir ýitgeşmeler gözeýilýär. Bu bölüğün ayrıtın kuruluşu edigi ve düşmanın radar signallarının tətirini azaltmak için kəmilleştirilini qaydılyar. Tədə prototiplerde hova girişlerinin hem yerleşişinin hem de ölçevlerinin ütkanını görülyar. İlkinci nusxa ulen deneştirilini olorun kokpite has yakin yerleşenliği gözeyilyar. Uçurun ön tarafına orta ve ıydıqı bölüklerine yerleşiyen en çeme kiçi paneller hem üns çekiyar. Uçurun taşına yerleştirilen sol panellerin antena ulgomları doğu çak ediliyar. Kaanına taşına çıkıp durun antenaların yerine güvranın içine ornaştırılan antenalar ulanılıyar. Bu çözgüt uçorun aerodinamiki kuruluşunu korumağa hem de ıydarlanmalık ukuyubunu güçlendirmeğe yardım veriyar. EOTS ve ÖRS ulgomları için yerler tayar. Aselsan tarafından işlenip düdülen toygun elektrooptiki nişana alış ulgom hem de inframemişi gözlük ve ıydırlayış ulgomi ÖRS üçün niyetlenen bölümler täze prototipde aydın görünýär. Bu ulgomlar kana öz yerleşýän yerini ayan etmeden uzak aralıkdaki nişanaları kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Kan ilkinci uçuşunu amala aşyranda ählimiz üçin örän uly we haýwatly görünipdi. Şeýle de bolsa onuň görünmezlik technologiýalarynyň kömegi bilen düşmanyň radar ekranlaryna aryaly kiçijik ýylgalar ýanygy mälim bolupdy. Aradan geçen döwürde täze prototiplerde bir näçe konstruktiw ýitgeşmeler öňe taýlanýar. Täze platformanyň has ykçamlaşdyrylanlygy, sorulatyň özünde has çalasyn dizayn düşünjesine ýerlenlige aýdylýar. Täze prototipde ýyzky goluş diregleriniň has giň ýerleşdirilendigi we gapdallara tarap açylanyny görnýär. Şeýle hem iki hereketlendirijiniň arasyndaky aralyk ilkinji prototipde garanyňda giňeldiripdir. Kanın kokpitinne tulgar üns çekýär. Sýynçy nazarlaryň gözünden sypmadyk aýratynlyklaryň biri hem kokpitde ýerleşýän aselsan tarapyndan öndürilen tulgar ulgamdyr. Käbir fotosuratlarda görünýän bu ulgam uçurman üçin zerur bolan ähli möhüm uçuş we harby maglumatlary gönüdün goni onuň kaskynyň vizorna gönükdirýär.

Geçen yıl uçuşuna amala aşıran ilkinci Kaan prototipinin iyuna inetçenini yeni devir tiyine uçuşuna amala aşırmağına karışı diyar. Teyade öndürülün ikinci platformanın olta şu yılın devamına ya da giyiş halınanına gelecek yılın ilkinci aylarına uçurulmağına iyileştiriliyar. Bu iki platforma uçuş tiyinalarını devam ettiriyen olta demir kuş deyilip adlandırılayan üçüncü platforma yerde geçirilen üren çılışırımlı tiyinalarda ulanılıyar. Meylnamalarda haydıdır bir ütkötme olmasa Kaan'ın ilkinci köpçülüklüğün uçurlarının 2029 yılla koşunun sahnavına girmeğine karışılıyar. Yerli hareketlendirciğinin integrasiyasının olsa 2032 yılı çenini tamamlanmağı gözüne tutuluyar. Milli harbi uçurumuz Kaan bilen yakından kızıklanmağa devam ederiz. Novattaki podcastımızda duşuşan çak, sağ olun.

0: gözleme. Bugün size hem iğrene kökmünü hem başkaylık bilen geçen iş gününü tir iyip bolyan nahar hökmünü tanılayan tağam hakkında aydıp vermek istiyarız. Bu tağam qovu doyuryan ıqçam içine koşup bolyan önleri köp türlü olup onun bahası olsa diysen amatlıdır. Bugünün menüsü gözleme. Türkiye'ni biraz bozda tanıyan adam gözlemeni dağıtıp göründür. Ya da bolmasa onu hakkında eşitip göründür. Gözleme hakkında birinci gedek eşitip göreyenleri bu tağım ile tanıştırmak istiyarız. Gözleme hamirden edilip sağcın üstüne pişirilen tağımdır. Bu tağımın içine dürlü görünüşlü huruçlar koşup bolyar. Gözlemenin en kovu görülen görünüşleri yönüköy görünüşlü birlikte peynirli, uğulun etli ve yer almalı görünüşlerdir. Hamirli bulunduğundan tağımının kemneye kilisi yüzdüğünü çak ediyansınızdır. Bu tağımı kızgındığına iyimenizi masraat beriyarız. Gözlemenin yeni bir artıkmaş tarafı onu yiyesiniz gelenine tayar yufkanı alıp öyde deri bu tağımı pişirip bolyanlıqdır. Eysem yufka neyme deyip torayan olup bilirsiniz. Yufka gözlemenin esat üzümü olup ol günün ışığına geçiriyen ağ, un, su ve duzun edilen hamirdir. Gözleme sözü közleme sözünden gelip çıkar deyip hasaplan yer. Közleme sözünün manisi olsa gözde pişirilen manisini beriyar. Türk diline köz sözü kor sözüne gelip çıkıp ol yan yan odun diymektir. Vaktin geçime gülen közleme sözü gözleme sözüne öğürlüp herkı duruçenine gelip yetiptir. İnni olsa gözlemenin tarihine göz gezireliyin. Gözleme hamirden yasalayan tağam bolun için onun tarihi ören köyünü dövürleri değişti bolunluğu hasapın yer. Kevr tarih çeşmeleri göre bu tağamın 15. asırdan beri Osmanlı ve Anadolu aşkanlarının söyleyen naharı olupdur. Hatta köyünü naharların tayalanış usulları gözden geçirilene gözlemenin tarihinin Fatih Sultan Mehmet dövürüne hem bar bolunluğunu görüp bolyar. Kevr çeşmeleri olsa bizi bir erdim alsa alıp gider. Ol çeşmelere göre gözleme Selçuklu dövrüne değişti bolupdur. Selçuklarda közde pişirilen çörege közmen deyilip bu söz gözleme hükmünü ululayan yekittek söz bolupdur. Qıynansağam haysa mağlumatın has doğru bolunluğunu keskitleme qıynır. Emma gözlemenin tarihinin Anadolu'nun tarihiyle dengdiğini aydıp biliriz. Ruhsat verseniz gözleme pişirilen yere gidelim. Bu yere qıyskaça gözlemeçi dikem diyerler. Gözleme sargamadan ozal üns bermeli zat bu yerde gözleme tayar yufkadan pişirilir mi ya da yancı elle yayılan hamirden pişirilir mi? Elbette tağamın lezzetini dol derecede almak isteseniz gözlemeni taze elle yayılan hamirden pişirilen yerden sargan. Gözlemeni köplenç restoran kafelerin bir çünkünü ulu yaşlı tecrübeli ayarlar tarafından tayarlanacağını görüp bilirsiniz. Milli usulü işleyen restoranlarda ayarlar yerde oturup tegelik tahtanın üstüne hamir yayarlar. Kaptalarına kem kızıp durun giyin saç duruyar. Tahtan kem saçın kem ulluğu takminen 60 cm diametrede bolyar. Ayarlar hamiri yuğuryalar. Tayar hamiri oklava ençeme sapar dolap kağıt yali inç edip tayarlayalar. Yayılan hamirin içine huruş koşup bukçu görünüşünü eplep yağlap sağcın üstünü iki tarafını kızdırıyorlar. Yuvaş yuvaştan kızaran hamirin ve gözlemenin içindeki huruşun lezzetli iyisleri yaylamağa başlayar. İnni gözlemeni beylik tarafı ürmelliğini bildirip başlayar. Gözleme pişiriyençi muni günü görüyor ve aşağı tarafını yukarıq ürüyor. Bişin tarafı kıtırdap duruyor. Renk olsa altın ürüsüyor. Gözleme müşterilerin önüne eltilenine tabakta bölükleri kesilip eltiliyor. Kâbır gözleme pişiriyençler bu tağımı pişirene onu yarıp tegelik edip epbiyar. Kâbirler olsa dört borç görünüşünü epbiyar. Gözlemenin şekili nâhili edilip edilene de onun tağımı acayiptir. Hani hamir yayılıp koyulunu göre içinin huruşlarını saylayın. İn köp bilinen ve qovurlayan huruşlar peynirli, petruşkoli, yer almalı soğunlu ve uğulun etli soğundur. Bulardan başka da kim ısmanaklı, purey soğunlu, kaseri peynirli, badancanlı ve şöhlatlı gözlemeler hem vardır. Gözlemenin köp türlüğü onun kim en kovu tarafı, şolur vaktin özünü de onun en kıyın tarafıdır. Bunca görünüşün arasından saylamak deysen kıyın. İsteseniz men bu huruşların hiçini istemek deyip öz isten huruşunuzu hem koşturup bilirsiniz. Karar sizde. 50 yaydan yufkadan pişirilen gözlemenin yanına in gelişen içki hem köpüklü ayran ya da kazanacak çaydır. Şu vaktin iştiyanının açık bulmağını dileyarın.
1: Köçe tağamları.

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de bir gıdak dikkatinize yetiriyoruz. Dışarı İşler Ministri Hakan Fidan, Bulgarya'nın Premier Ministri Radev tarafından kabul edildi. Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demir yolunun kıskı vaxta açılmağını ümit ediyenliğini aytti. Kanada'nın Premier Ministri Türkiye NATO'nun esası yaranlarından biri dedi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Trump İran'a karşı meyilleştirilen hava hücumlarını betetti. Kadırlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnesini geçirip kutoruyoruz. Yine de efirde duşan çak hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.